0: Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM. Bursa

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Çok ses yapıyoruz.
6: Çok ses yapıyoruz.
5: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
7: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
1: 105.4

Bursa FM Sağlık. Duyguların organlar üzerinde etkisi. Hangi duygular hangi organı nasıl etkiler? İbn Sina diyor ki: üzüntü akciğeri yorar. Aşırı düşünce dalağı yorar. Kaygı mideyi yorar. Nefret kalbi yorar. Yalnızlık tiroid bezini yorar. Korku böbreği yorar. Sinir karaciğeri yorar. Duyguların organlar üzerindeki etkisi. Bursa FM Sağlık.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Yemeği düşünmeyin. Hesap

0: Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri teklif için 0543 278 22 63 Instagram davetliyiz catering. Davetliyiz catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz, çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın, sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Reklamları dinlediniz. %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedef

0: gerçekleştirecek, reklam verenle ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224-224-1624 0224-224-1624. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
3: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en büyük incisinin ağırlığının 6350 kilogram olduğunu? Mona Lisa 1911'de Louvre'dan çalındığında şüphelilerden birinin Picasso olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı Köyü'nde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım, bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.
8: %5.5

0: Biliyor muydunuz?
1: Eğer ezberlemeniz gereken bir şey varsa, bunu ayakta çalışmanız gerektiğini, çünkü beyninizin ayaktayken %10 daha verimli çalıştığını, balıkçıların en yavaş kanat çırpan kuş çeşidi olduğunu, saniyede sadece bir veya iki kez kanat çırptıklarını, çikolatanın 18. yüzyılda ilaç olarak kullanıldığını, karın ağrılarını iyileştirdiğine inanıldığını, bebek zürafaların doğduklarında 182 santim uzunluğunda olduklarını, New York yasalarına göre bir gökdelenden intihar etmek için atlayıp ölmezseniz 7 yıl hapisle cezalandırılacağınızı, fillerin uzun zamandır etrafta olmayan bir arkadaşları geri geldiğinde etrafında dönerek ve kulaklarını çırparak hoş geldin seremonisi yaptıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bilirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Reklamları dinlediniz. 105

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan, onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: Biliyor muydunuz?
1: Dişi mavi balinaların 34 metre boyunda olduklarını ve günde 3 milyon kalori aldıklarını? Endonezya'da küçük çocukların başını okşamanın zekalarının gelişmesine engel olduğuna inanıldığını? Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının 3 katı kadar atığın denizlere atıldığını? Biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Hedefinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24.

0: yağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta. Güne lezzetle başla.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr.

0: sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
4: Çok ses yapıyoruz.
6: Çok ses yapıyoruz.
4: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanç.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa FM.

0: ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
3: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beyran ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
1: Toyota. Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli.

Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dop dolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. %105.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM, reklam ve sponsorluk için 224-16-24, 224-16-24.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 2263, Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24, 0224 224 16 24.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr.

0: bizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Biliyor muydunuz?
1: Kendilerini tehlikede hisseden ördeklerin yaşama güdüsüyle uyku ihtiyaçlarını dengeleyebildiklerini, yani yarı uykulu yarı uyanık bir aşamaya geçebildiklerini, dünyanın en rüzgarlı yerinin Hawaii Honolulu olduğunu, rüzgarın tespit edilen en yüksek hızının saatte 380 kilometre olduğunu, İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahının 1391 yılında Yıldırım Bayezid olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Ticarette her işin yükü başka.
2: Bam'ın sesini akılansın. Yılın son tını kaz yerde duyul. Şirime Grup Bursesi 0224 224 16 22.

0: taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 15.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
7: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.

kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçli kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

Kader ne diyorsa uyar giderim. Felek ile yola koyar giderim. Yolları rak, günü sayar giderim. Şu dertli bağrımı yakma Osman'ım. Sinemden, sinemden.

Bu mahzun dünyamda hep çile çektim. Sevda tohumunu sineme ektim. Sen garip gönlümde birdin ve tektin. Ayrılık hançerin vurdun Osman'ı.

0: Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
4: Çok ses yapıyoruz.
7: Çok ses yapıyoruz.
4: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kadar.

0: kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: %105.5 Bursa FM.

0: Biliyor muydunuz?
1: Büyük şehirlerde alınan yavru tavşanların ancak %20'sinin hayatta kalabildiğini, İstanbul'da kurulan ilk Türk yatçılık kulübünün Atatürk'ün isteği üzerine Kadıköy Moda'da 8 Nisan 1935 tarihinde kurulduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
0: Toyota. Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçli kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
4: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
5: Çok ses yapıyoruz.
6: Çok ses yapıyoruz.
5: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
1: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
8: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Biliyor muydunuz?
1: Vücudumuzun en yüksek kapasitede yükü kaldırabilen kemiklerinden birinin uyluk kemiği olduğunu, uyluk kemiğinin dikey durumda 1 ton ağırlığı kaldırabilecek kapasiteye sahip olduğunu, 2014 Dünya Kupası'nda 43 yaşındaki Kolombiyalı kaleci Ferit Mondragon'un Kolombiya'nın Japonya'yı 4-1 yendiği maçın 85. dakikasında oyuna girerek Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldığını, Avrupa üyesi olduğu halde avro yerine kendi para birimini kullanmaya devam eden ülkenin İngiltere olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: 105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
3: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklamları dinlediniz. 105.4

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şuradan beyin iş.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
8: Çok ses yapıyoruz.
9: Çok ses yapıyoruz.
8: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
10: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
11: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
2: Bursa FM. Bursa

0: Biliyor muydunuz?
1: Yaşam süremiz boyunca uyanık bulunduğumuz zamanın %10'unu göz kırpmaktan dolayı gözlerimiz kapalı olarak harcadığımızı, ünlü ressam Pablo Picasso'nun parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısındığını, penguenlerin yüzebilen ama uçamayan tek kuş olduğunu, ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını, dünyadaki ısının 1900 yılından itibaren 0,7 derece arttığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: En çok istenen,
1: en çok istenen,
0: en çok sevilen,
1: en çok sevilen,
0: en güzel,
1: en güzel,
0: en yeni türküler,
1: türküler
0: her zaman bu fikir.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

sevdam güzel belası. Kaç zamandır görmedim seni. Ey canımın diğer yarısı. Ne olur çıkken özledim seni. Saçlarımla oynayışını

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta. Thank you.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm puslar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kalem.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
6: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Rek-

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı Köyü'nde.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224-224-1624. 0224-224-1624.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
8: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bunları biliyor musunuz?
1: 1878 yılında yayınlanan dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 isim yer aldığını, ilk çamaşır makinesinin 1907 yılında pazarlandığını, bir insanın 7 dakika içinde uykuya daldığını, bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1 kilo 360 gram olduğunu, 1952 yılında Londra'da 3000 kişinin hava kirliliğinden öldüğünü, 3.7 litre benzinin 3 milyon litre içme suyunu kirletebildiğini biliyor musunuz?
0: Bunları biliyor musunuz?

yara sarmak bizden geçti. Bizden geçti, bizden geçti. Gönlü yormak bizden geçti.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 00:30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: nedir? Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
8: Bursa FM.

0: edebiliyor musunuz?
1: Hapşırırken burnu ya da ağzı kapamanın felce neden olabileceğini, değerli taşların çoğunun birkaç elementten oluştuğunu, sadece pırlantanın tamamen karbondan meydana geldiğini, Beethoven'ın beste yapmadan önce kafasını soğuk suya soktuğunu, her 25 kişiden birinin astım hastası olduğunu, İngilizce'deki Wendy isminin Peter Pan hikayesinde kullanılmak üzere uydurulduğunu biliyor musunuz?
0: Bunları biliyor musunuz?

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
1: Reklamları dinledin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
7: Costuyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
10: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Üzerinde barkodu olan ilk ürünün sakız olduğunu, kereviz yerken harcanan kalorinin kerevizin içindeki kaloriden daha fazla olduğunu, sümüklü böceklerin 4 tane burnu olduğunu, bir deve kuşunun gözünün beyninden büyük olduğunu, inek sütünün pH değerinin 6 olduğunu, bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafenin ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?
0: Bursa'nın sesi Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davet.